Atledi kevkavali kamilari an kina kare hilim haritemiz hü. Atam nuskoya sattu boz nuvaldasa murodolik arabak idagoşik nuskovi kayalau. Kirin ciyan perdoğdu bu sarap sordu o kavuğu.

Ant ollar o için eçid adası bad Açanel o kani girat mi inç o insan sunar o dudavad isan Hadir kalil et salem et saval o bu kinaz bu abic iş